Bir gün Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashabına şöyle bir soru sordu. Gıybet nedir bilir misiniz? Onlar, Allah'ın Resulü daha iyi bilir dediler. Gıybet, din kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Dinleyenler sordu. Peki o hoşlanılmayan şey kendisinde varsa ne dersiniz? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, eğer söylediğiniz şey kendisinde varsa bu gıybet olur. Yoksa o zaman iftira ettin demektir buyurdu.

0: Ne çok şey söylendi size, ne çok şey işittiniz. Ne sözler, ne nutuklar, ne kelamlar. Burası Dost FM. Sadece kulağınıza değil, kalbinize de değsin diye konuşuyoruz. Söz iki kalbin arası ve kalbimizde kalmalı.
1: İşrakiye, Hazreti Ali'nin güneş doğarken okuduğu bir duadır.

0: az ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur. İşrakiye, Hazreti Ali'nin güneş doğarken okuduğu bir duadır.
1: Bu şehirde yalnız değilsin. 89.2 Dost FM.
2: Gün be günde bu haftanın konusu yapay zeka ve dijitalleşme yolculuğu olacak. Yapay zeka esaret mi, özgürlük mü? Ölüm saçan yapay zekalar engellenebilir mi? Yapay zeka hangi meslekler üzerinde etkili olacak? Yapay zekanın yol açacağı muhtemel zararlar nelerdir? Doçent Doktor Mustafa Lale'nin konuk olacağı gün be gün, Hayri Akıncı'nın sunumuyla Pazartesi 20.30'da sizlerle.

sevgili Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Ayşe validemizin yanındaydı. Saadetli hanesinden çıkıp arkadaşlarının yanına gidecekti. Dışarıya çıkmadan önce odanın içinde bulunan bir kap suya, aynaya bakar gibi baktı. Nurlu simasının sudaki yansımasını orada gördü. Saçını sakalını düzeltti. Güzel göründüğünden emin olana kadar böyle yaptı. Sonra da Allah güzeldir, güzelliği sever. Sizden biriniz başkasının yanına çıkmadan önce kendine çeki düzen versin. Saçını sakalını düzeltsin ve güzel bir görüntüyle arkadaşlarının yanına çıksın buyurdu.

Bismillahirrahmanirrahim. Merhaban merhaban bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi. Üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bi liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa ve lisiballahi fil uluhiyyeti cahida ve alallahi mütevekkile nüşhidullaha ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâ.